Ve hay bu si ve girgashi la tetle zara'o. Vettâk'i mitdi barîkâ ki seddîk'a tâbettîr. Et'oni abotenu be mitzrayim. Ve